İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Neşe Sözen'le sizinle bugün programına hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM'den evlerinize misafir oluyoruz. Size gönderdiğimiz linki tıklamanız yeter veya radyolarınızı 98.5 FM'e uygulamanız uygularsanız bizleri dinleyebileceksiniz. Eğer bu akşamki programımızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bizleri 0435 410 415'ten mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, yine bir çarşamba akşamı, yine saat 6 ve 6 ile 7 arası sizlerle beraber olmanın sevincini duyuyorum. Bugünkü konumuz karar vermek. Aslında çok kolay gibi geliyor ama hayatta vereceğimiz kararlar acaba nerelere bağlıdır? Fakat bu derin konulara girmeden önce haftanızın iyi geçtiğini umarım. Hayat hiçbir zaman aynı değildir. Her zaman tabii ki takıldığımız günler, takıldığımız noktalar olur ve hayat gittik sonra sanki de çok çabuk geçiyor veyahut da yakalayamıyoruz gibi bir hisse kapılıyoruz. Her gün aynı diye bazen şikayet ediyoruz. Bazen çok hızlı diye şikayet ediyoruz. O kadar koşturuyoruz ki artık yani kendimizi de kaybetmiş oluyoruz. Onun için yani buğulu bir kafayla, yorgun bir bedenle hiçbir zaman bazen doğru kararlar alamıyoruz veya kararlarımızı acele bir şekilde alıyoruz. Yaşantımız artık eskisi gibi basit değildir. Daha çok komplike ve çok kompleks bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Sadece kendimiz değil, multikültürel, çok kültürlü bir toplumun içinde yaşıyoruz. Vatanımızdan uzak yaşıyoruz. Fakat göçün verdiği bir narratif dediğimiz bir hikayemiz vardır. Ve her zaman artık şu anlarda 4. nesil Avustralya'ya gelen Türk toplumu ve artık buradan gidemeyeceğimizi anlamışız. Ve bizim artık yaşımızda olan kişilerin çocukları olmuş, torunları olmuş. Yani burada artık kök salmaya başlamış. Bu da kötü bir şey değil, güzel bir şey. Fakat kendimizi sorgulama zamanı diye düşünüyorum. Tabii ki o zaman yeni çocuklarımızla, torunlarımızla arasındaki kuşak farkını daha çok hissetmeye başlıyoruz. Fakat bu derin konularla sizlerle sohbet etmeye başlamadan önce isterseniz güzel bir parçayla başlayalım. Evet, Koray Avcı gelsin. Aşk sana benzer diyor.

Evet, aşk sana benzer diyor Koray Avcı. Çok güzel yorumlamış. Umarım yemeğinizi yerken, çaylarınızı yudumlarken zevkle dinlemişsinizdir. Evet, bugünkü konumuza gelecek olursak, kararlarımızı acaba neler etkiliyor? Kararlarımızı hem farkında olduğumuz hem de çoğunlukla fark etmediğimiz pek çok psikolojik, biyolojik ve çevresel faktörler şekillendirir. Bilinçsel bilinç ve psikolojik etkenler acaba nelerdir kararlarımızı etkileyen? Bilişsel yanılgılar, beynimiz enerji tasarrufu yapmak için kestirme yollar kullanır. Örneğin, onaylama ön yargısı, sadece kendi fikrimizi destekleyen verileri görme veya kayıptan kaçınma, kazanma isteğinden çok kaybetme korkusuyla hareket etme, kararları doğrudan doğruya etkiler. Çünkü beynimiz o şekilde sürekli olarak negatife odaklandığı için bu hem kültürsel kodlaşma hem de büyürken özellikle doğuştan 12-1 yaşına kadar genel olarak çocuklar kodlanma şekli negatif şeylere odaklanma, bir çocuk bir anneye babaya bağlanırken negatif bir şekilde negatiflere şey ederek bağlandığı için kodlanma o şekilde başlıyor. İkinci önemli nokta duygusal durumumuz. Korku, öfke, neşe veya stres anında alınan kararlar mantıksal süzgeçten ziyade o anki duygu durumunu yansıtıyor. Gün içinde çok fazla seçim yapmak beyni yorar. Gün sonuna doğru daha mantıksız veya dikey kestirme kararlar verme eğilimimiz artar. Onun için günün ne zaman doğru kararı verebiliriz diye yani hemen insanın aklına otomatikman bu soru gelir. Acaba ne zaman doğru kararı verebiliriz? Günün içinde tabii ki çok fazla seçim yapmak bizim beynimizi yoruyor. Günün sonunda hem fiziksel, bedensel, psikolojik ve hissi yönden yorulduğumuz için yine verdiğimiz kararlar verimli olmayabilir. Acaba ne zaman doğru karar verebiliriz? Çevremizdeki insanların beklentileri tabii ki vereceğimiz kararları etkiler. Grup dinamiği veya çoğunluk ne yapıyorsa doğrudur düşüncesi, yani sosyal kanı seçimlerimizi de yönlendirir. Tabii ki grupsal derken bunu da ailemiz de içine giriyor. Ailemizdeki ilişkilerimiz nasıldır? Eğer siz kendi bireysel karar verecekseniz, eşiniz bundan nasıl etkilenir, çocuklarınız nasıl etkilenir, anneniz nasıl etkilenir? Aile dinaminize de yani tabii ki çok bağlıdır. Üçüncü önemli tabii ki kararlarımızı etkileyen çerçeve veleme ve sunum nasıl sunuyoruz? Bir bilginin bize nasıl sunulduğu önemlidir. Örneğin %90 başarı oranı olan bir ameliyatı kabul etme ihtimaliniz %10 ölüm riski olduğunu söyleyen bir ameliyata göre çok daha yüksektir. Tabii ki bize söylenen veyahut da istatistikleri araştırdığımızda veyahut da kendimize bir doktor araştırdığımızda şu anda tabii ki elimizdeki akıllı telefonlardan hemen o doktorun veya o uzmanın nasıl bir şekilde rating aldığını hemen bakıyoruz. Eğer 5 yıldızlıysa bu uzman çok iyidir deyip ona gitme eğilimimiz fazlalaşır. Peki bu doğru mu? Tabii ki onun tabii ki kararını ben veremem ama oraya 5 yıldız koyan bir yani hasta belki onun için o uzman gayet iyiydi. Fakat oraya 1 yıldız koyan veya da negatif bir yorum yapan bir kişinin de orada tabii ki onun da tecrübesi o uzmana göre. Peki bunun hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır? Burada bizim nötr bir karar verebilme şansımız acaba nedir? Kültürel ve ailevi yetişme. İçinde büyüdüğümüz değerler sistemi neyin doğru veya yanlış olduğuna dair varsayılan ayarlarımızı oluşturur. Benim daha önce söylediğim gibi kodlamalarımızı oluşturur. Diğer önemli faktörlerden birisi de yani biyolojik ve fiziksel etkenler. Hormonal ve nörokimyamız acaba nedir?
dopamin, ödül ve motivasyon ve kortizol, stres seviyeleri risk alma yani iştahımızı belirler. Fiziksel ihtiyaçlar, eğer açsak, uykusuzsak veya yorgunluk gibi temel ihtiyaçların karşılanmaması, dürtüsel ve aceleci kararlar almamıza yol açabilir. Evet, geçmiş deneyimler de çok önemlidir. Fakat geçmiş deneyimlerden konuşmadan önce isterseniz yine bir şarkı arası verelim ve bu defa İlyas Yalçıntaş gelsin mikrofona.

Evet sevgili dinleyiciler, Neşe Sözen'le sizinle bugün programındasınız ve umarım çok güzel bir gece geçiriyorsunuzdur. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 FM'den evlerinize misafiriz. Sorularınızı lütfen 0435 410 415'e gönderebilirsiniz. Evet, bu akşamki konumuz gayet ilginç. Evet, kararlar çok önemli. Çünkü kararlar bizim geleceğimizi etkiliyor. Kararlar bizim duruşu, hayattaki duruşumuzu, ailedeki duruşumuzu, toplumdaki duruşumuzu etkiliyor. Fakat kararları verirken eğer bunları düşünmeden ve bulutlu bir kafayla verirsek tabii ki sonuçlarına da katlanmak mecburiyetinde kalırız. Fakat verdiğimiz kararlar o ana göre de doğru kararlar olabilir. O anda vermemiz gereken belki çok zor bir karardı. Fakat 5 yıl sonra, 10 yıl sonra belki geriye baktığınızda doğru bir karar olmayabilir. Ama o anda verilmesi gereken karar o ana göre doğruydu. Bugüne göre doğru olmayabilir. Onun için kendinize çok yüklenmeyin ve kendinizi tabii ki suçlu hissetmeyin. O suçluluk duygusu insanı yer bitirir ve şu andaki yeteri kadar başarılarını önler. Peki geçmiş deneyimler acaba başarılarımızı veya bizim vereceğimiz kararları etkiliyor mu? Elbette. Daha önce benzer durumlarda yaşadığımız başarılar veya başarısızlıklar, travmalar, hayal kırıklıkları gelecekteki seçimlerimizin sınırlarını çizer. Özel olarak merak ettiğiniz belirli bir karar alma alanı, örneğin finansal kararlar, kariyer veya ilişkiler de tabii ki bu aldığımız kararların içerisinde en büyük, en önemli kararlardan birisidir. İnsan bunları konuşurken en önemli bir soru aklıma geliyor şu anda sevgili dinleyicilerimiz. Hayatta en önemli tek bir karardan bahsetmek zor olsa da hayatın akışını, günlük mutluluğu ve geleceği en radikal şekilde şekillendiren üç temel karar öne çıkar bence. Hem tabii ki bir program yapımcısı olarak hem psikolog olarak tabii ki benim düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Hayatta alacağımız en önemli kararlardan birincisi eş hayat arkadaşı seçimidir. Kiminle yaşadığınız zihinsel sağlığınızı, günlük stres seviyenizi, finansal durumunuzu ve hayat enerjinizi doğrudan belirler. Kararlarınızın büyük çoğunluğunu bu kişiyle ortak almak durumunda kalırsınız. Ve eğer sizin istemediğiniz bir kararı eşiniz istiyorsa ortak noktada buluşabilmeniz çok önemli. Fakat bu da tabii ki ikinizin de karakter yapınıza, aile yapınıza, geçmişteki eğitiminize veyahut da eğitimli olmak gerekmiyor. Kalbinizin kapılarının ne kadar açık olduğunu aslında, ne kadar merhametli olduğunuza ve ne kadar karşınızdakini duyup onun yerine kendinizi koyabilme kapasitenize de dayanıyor. Tabii ki ortada asgari müşterekte birleşmek, evlilikte veyahut da ilişkilerde en önemli temel noktalardan birisidir. Mutluluğu beraber yakalayabilmek için ve bu hayat yolculuğunda uyumlu bir şekilde bu hayat yolculuğunu devam ettirebilmek için. Yoksa iki yabancı insan olarak tabii ki bir eve, bir odaya sıkışmış olarak tabii ki mutsuz bir şekilde bu hayat yolculuğuna devam ediyorsunuz. İkinci önemli kararlardan birincisi tabii ki bence kariyer ve uğraş seçimi. Zamanınızın ve enerjinizin çoğunu neye harcadığınız çok önemli. Kimlerle vakit geçireceğinizi, sosyal çevrenizi ve hayata katkı sağlama duygunuzu şekillendirir. Elbette, yani bu çok önemli bir tabii ki uzun süreli araştırmalara göre eğer etrafınızdaki kişiler üretken olursa, başarılı olursa ve pozitif konuşmaların arasında büyürseniz tabii ki o
Onlardan kendiniz zenginleşirsiniz. Dimağınız zenginleşir, bilginiz zenginleşir. Fakat sürekli yapıcı olmayan veyahut da üretemeyen ve kendi içine dönük ve sürekli şikayet eden insanların etrafında olursanız, tabii ki sizin de daha ileriye bir adım atabilmeniz, bilme şansınız tabii ki %50'nin altında olur. Yani ben bunları hem bunun kendi düşüncelerim hem de tabii ki yapılan uzun süreli araştırmaların sonucunda gelen tabii ki verilere göre verileri sizle paylaşıyorum. Önemli olan diyelim ki etrafınızda finansal arkadaşlarınız var, avukat arkadaşlarınız var, doktor arkadaşlarınız var. Onların devamlı diyaloglarını dinliyorsanız, onların içindeyseniz ve onlar bir yatırım yapacaklarsa ve sizi de içlerine alırlarsa tabii ki siz de bir daha ileri bir noktaya gidebilirsiniz. Tabii ki bu fiziksel şeyler, maddi şeyler. Bir de etrafınızdaki kişiler ruhsal yönde zenginse, tabii ki inançlı insanlarsa veyahut da ona göre tabii ki inancınız, duygusallığınız veyahut da ruhsal zenginliğiniz genişler. Kiminle ne muhabbete girdiğiniz, nasıl zaman geçirdiğiniz çok önemli. Onun için bizim tabii ki kültürümüzde çok güzel bir şey vardır. Bana arkadaşını göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Aslında bu çok eski bir söylem ama çok da doğru bir söylem. Üçüncü önemli kararlardan birisi de kendi hakkındaki algı ve tutum. Kendin hakkında ne düşünüyorsun? Kendine çok yargılı mısın? Kendini hep aşağılara mı çekiyorsun? Kendinin bir hiç olduğunu mu düşünüyorsun? Yoksa bir megomanya mısın? Yani dünyada herkesten daha çok bildiğini mi zannediyorsun? Diğer etrafındaki kişileri küçük mü görüyorsun? Daha önce çok yakından ilişkin olan kişileri başka bir yerde gördüğüne merhaba demiyor musun? Çünkü artık sen onlardan daha mı zengin olduğun için onları küçümsüyor musun? Evet, tabii ki kendine algın, topluma algın, etrafındaki kişilere tabii ki algın çok önemli. Hayattaki duruşunu belirler. Zorluklar karşısında nasıl bir duruş sergileyeceğiniz, hatalarınızdan öğrenip öğrenmeyeceğiniz ve kendinize duyduğunuz saygı, dış dünyadaki tüm diğer seçimlerin kalitesini belirleyen temel bir dayanaktır diye düşünüyorum. Varoluşçu bakış açısına göre en önemli karar kendi hayatınızın sorumluluğunu tamamen üstlenip üstlenmeyeceğinizdir. Eğer beni dinliyorsanız şu anda kendi hayatınızı aldığınız en kritik karar nedir? Şu anda bir örnek vermek istiyorum. Uzun süre çalıştığım hastalardan birisi, bu örnek bir maddi bir örnektir. Fakat bu hepimizin hayatında ve hepimizin savaştığı tabii ki Batı kültüründe veyahut da kapital ülkelerde her zaman savaştığımız bir tabii ki sorundur. Bir çift evleniyor, ikisi de profesyonel. Çocukları oluyor, yuvalarını kuruyorlar. Fakat tabii ki 20'lerinde ve 30'ların verdiği enerjiyle, etrafındaki iş yerinin verdiği pembe dünyalarla tabii ki yeni bir araba alıyorlar. Arabalarını finansla alıyorlar. Ondan sonra tabii ki iş yerleri kazanma düzeyleri yüksek olduğu için tabii ki onlara bankalar tarafından Visa kartlar, kredi kartlar veriliyor. Ondan sonra da yavaş yavaş tabii ki bu genç ondan sonra ev almaya karar veriyorlar. Ev alıyorlar. Evin borcu oluyor. Arabanın dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin borcu oluyor, arabanın borcu oluyor. Ondan sonra kredi kartların borcu oluyor. Ve bunların tabii ki ödemeleri olduğu için yüksektir. Ondan sonra tabii ki ilk bebekleri oluyor, ikinci bebekleri oluyor. Hayatın içine tamamıyla girmiş oluyorlar. Bir arabadan sonra ikinci bir arabayı almaya karar veriliyor. Onu da finansla almaya karar veriyorlar. Ve onların tabii ki borçlar kazandıklarının üstüne çıkmaya başlıyor. Onlar artık yani bunları karşılamamaya başlıyorlar. Fakat o hayatın içinde olup da hani işte biz de biz bunu hak ediyoruz
Tabii ki o düşünmeden alınan kararlar, tabii bu herkes için geçerli değil. Ben tabii ki çok uçta bir örnek veriyorum, bir uçta bir örnek veriyorum. Bu yavaş yavaş tabii ki ondan sonra kredi kartlarını ve bütün borçlarımızı bir araya getirip evin üstüne tabii ki bir para çekiliyor ve bu tabii ki örnek olarak 10 yıl devam ediyor. Bir defa çekiliyor, kredi kartları kapanıyor fakat kredi kartlar yırtılıp atılmıyor. Ondan sonra tekrardan kredi kartlar yine doluyor, yine zora giriliyor. İkinci bir defa evin üzerine yani çekiliyor çünkü gittik sonra evin yükseldiği için fakat evde hiçbir zaman bir kredi kalmıyor. Şimdi bu örnek çok önemli bir örnek. Fakat bu genç tabii ki 10 yılda evlerini herhalde 12 defa remortgage yapmışlar. Ve bunun yanı sıra tabii ki artık evin fiyatı yükselmediği için evin üzerinde hiçbir zaman artık kredi çekemeyecek bir duruma geldiler. Fakat borçlar yine aynı, kredi kartlar tamamıyla yani dolu ve kredi kartların yanında tabii ki bu defa David Jones veya Myers kartları da bunun üzerine şey yapıyor. Peki biz bu örnekten ne alıyoruz? Eğer bu genç insan, iki tane akıllı insan, güzel aileden gelen insan, peki hangi yerde nasıl yanlış bir karar verdiler? Hangi yerde nasıl bir neden tabii ki bir defa yanlış bir karar vermiş olabilirler, ikinci defa yanlış bir karar vermiş olabilirler. Fakat ikisi de birisinden birisi de hayır dur artık evi üzerine borç çekmeyelim yani diyemediler. Fakat bu kişi ondan sonra artık öyle bir duruma geldiler ki tabii ki ailede travmalar oldu, ölümler oldu. Yani bunu kaldıramayacak duruma geldiler ve evlerini kaybettiler. Evlerini kaybettikten sonra tabii ki başka bir yaşama geçtiler. Başka bir yaşama geçtikten sonra bu patern devam etti. Çünkü kendi hatalarından öğrenemedikleri için parayla ilişkileri pek sağlıklı olmadığını düşündüler. Geriye yani terapide bu geriye baktığımızda annelerinin, babalarının da aynı şekilde, aynı kodlarla davrandıklarını gördüler. Birisinin annesi babası housing commission'da oturuyordu. Diğerinin anne babası tabii ki çok sıkı çalışmış fakat küçükten beri gördüğü şey bakkala gidip bakkandan borçla tabii ki yani tabii ki kendi ülkelerindeyken, kendi köylerindeyken o şekilde bir çocukluk geçirmişler. Onun için parayla insanların tabii ki parayla ilişki çok önemlidir. Yani bu demek değil ki paraya tapacaksınız. Fakat paradan maddi yönde aldığınız kararlar çok önemli kararlardır. Ve yani bunu ve seçtiğiniz eş de çok önemlidir. O eğer ikinizin de net bir kafayla oturup o genç 30 yaşlarında veya 40 yaşlarında yani oturup şu anda daha net bir karar verebilselerdi. Şimdi 60'larda belki çok daha değişik, 70'lerinde veya 50'lerinde çok daha değişik bir yerde olabilirlerdi. Tabii ki bu ekstrem bir örnektir. Evet. Peki şu anda yeni bir şarkı arası veriyoruz ve Mustafa Ceceli geliyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Neşe Sözen'le sizinle bugün programı devam ediyor. Evet, ilginç konular ve biraz önce Erkin Koray'dan dinlediğiniz gibi sevgi. Sevgi kalbimizin etrafında nakış gibi Allah tarafından işlenmiş çok kutsal bir duygu. Zaten hayattaki yolculuğumuz menzilimize ulaşmak için değil mi? Yunus Emre'lerimiz, Mevlana'mız hep alçak gönüllülükten, hep insanlıktan, sevgiden ve her zaman alçak gönüllü olup başımızı

ulaşabilmek. Fakat hayat o kadar da kolay değildir, pes pembe değildir. Önümüzde her zaman engeller olacaktır. Bu da insanoğlunun imtihanıdır diye düşünüyoruz. Hepimiz tabii ki dışarıdan çok iyi insan olarak görülebiliriz. Önemli olan içimizdeki güzellik. Önemli olan içimizdeki kendi sorunlarımızı ne kadar çözebildiğimiz. Önemli olan kalbimizi ne kadar tabii ki kalbimizi, bedenimizi ve ruhumuzu ne kadar Allah'a teslim ettiğimiz. Tabii ki bunlar çok güzel konular. Fakat buraya erişebilmek için hem hayat terapisinden geçmek lazım, bazen psikolojik tedaviden geçmek lazım. Kendini tanıyabilmekle ilgilidir diye düşünüyorum. Evet, konumuza tekrar gelelim. Konumuzu, evet, en önemli kararlarımızı sevgi etkiliyor mu? Tabii ki bu şarkıyı dinledikten sonra, tabii ki bu konuşmayı yaptıktan sonra yani bunlar geldi aklıma. Bence ve yapılan araştırmalara göre de evet, sevgi kararlarımızı en köklü ve en güçlü şekilde etkileyen duyguların başında gelir. Çoğu zaman mantığın önüne geçerek seçimlerimizin yönünü tamamen değiştirebilir sevgi. Ve risk alma iştahını artırır. Sevdiğimiz bir insanı fikri veya işi korumak ya da desteklemek uğruna normalde asla almayacağımız riskleri göze alabiliriz. Yani bir insanı kurtarabilmek için, eşimizi kötü bir durumdan kurtarabilmek için, iş arkadaşımızı veyahut da işimizi desteklemek için, kendimiz için yani hem finansal, hem bedensel, hem de tabii ki risk alabiliriz. Fedakarlık ve öncelik değişimi. Sevgi, kişisel çıkar odaklı kararlar yerine öteki odaklı kararlar almayı sağlar. Kendi konforumuzdan veya kaynaklarımızdan ödün verme kararını gönüllü olarak almamızın temel nedeni sevgidir. İşte ben karşımdakini çok seviyorum, kendimden çok ödün verebilirim ve kendi hayatımı onun için de harcayabilirim. Yani karşındakini memnun edebilmek için onu sevgi uğruna, senin zannettiğin sevgi uğruna bazen kendi hayatından da ödün vererek yanlış kararlar verebilirsin. Evet, aslında kendin için yani vereceğin kararı, eğer kendin için hangi karar doğruysa onu verebilirsen, karşındaki kişiyi zaten yani onun için seversin. Çünkü o zaman o kişiye alan yaratabiliyorsun, onun da değişebilmesini sağlamak için. Çünkü eğer sen işte sevgi uğruna kendinden ödün verip, kendini feda edip verdiğinde zaten o karar yanlış bir karardır. Çünkü kendin için doğru bir karar olmayan bir karar. Tabii ki karşındaki kişi de içinde doğru değildir. Çünkü karşındaki kişisine alan yaratmıyorsun onun değişmesi, büyüyebilmesi için. Biyolojik mantık değişimi. Diğer tabii ki sevginin kararlarımızı etkilemesi. Sevgi hissettiğimizde salgılanan oksitoksin ve dopamin gibi hormonlar beynin ödül merkezini uyarır. Bu da karar alırken kısa vadeli mantıksal hesaplar yerine uzun vadeli bağ kurma ve bağlılık arzusunu ön plana çıkarır. Özetle yani sevgi mantığı devre dışı bırakmaktan ziyade neyin değerli olduğuna dair olan tanımımızı değiştirir. Dolayısıyla o değere ulaşmak için aldığımız tüm kararların şekli de değişir, doğru veya yanlış. Sizce sevgiyle alınan kararlar genelde uzun vadede doğru sonuçlar mı veriyor, yoksa mantığı gölgelediği için pişmanlık mı getiriyor? Daha önce de size sorduğum soru gibi, evet, tabii ki yıllar önce verdiğiniz karar, eğer sevgiyle verdiğiniz bir kararsa o an için doğru bir karardı. 20 yıl sonra, 10 yıl sonra pişman olup işte yıllarca pişmanlık içinde yaşayıp hayatınızı zehir etmenin bir tabii ki manası yok. Onun için bunu fark ettiğiniz anda, o anda sizin için hangi karar doğruysa onu net bir şekilde verebilirseniz demek ki o da doğru bir karardır. Evet, acaba doğru kararı nasıl alabiliriz? Doğru kararı nasıl alabiliriz? Yani doğru kararı ne zaman almamız gerekiyor? Evet, aslında doğru bir kararı önce benim önerim. Onu hangi kararı almak isterseniz o karar

kiminle ilgilidir? Onları bir kağıt üzerine yazmanız çok önemli. Eğer alacağınız karar önce nedir? Bu kararın içinde kimi ilgilendirir bu karar? Sadece sizi mi ilgilendiriyor? Eşinizi mi ilgilendiriyor? Çocuklarınızı mı ilgilendiriyor? Evet. Ondan sonra onları da yazmanız gerekiyor. Eğer bu kararın sonucunda, yani bu kararı alırsanız, peki bu kararın size faydaları nedir? Eşinize faydaları nedir? Çocuklarınıza faydaları nedir? Veya bu kararı ilgilendiren kişilere faydaları nedir? Onları yazacaksınız. Bu kağıdın sol tarafına faydalarını, kağıdın sağ tarafına da, eğer bu kararı alırsanız hem size hem etrafınızdakilerin zararları ne olabilir? Veyahut da zararları ne olabilir? Etkileri, tepkileri ne olabilir? Eğer faydaları zararlarından fazlaysa demek ki oraya doğru meyillenmeniz gerekiyor. Çünkü faydaları diyelim ki 2026'ya göre çok doğrudur. Ama 2010'da eğer bu kararı almış olsaydınız, belki o zaman daha zararlı çıkacaktınız. Onun için bunu sadece o anda bir kararı hemen vermemeniz gerekiyor. O kararı yazdıktan sonra genel olarak sabahları, yani kararlarınızı verirken sabahları düşünüp sabahları bir kağıt kaleme onu alacaksınız ve bunu en azından diyorum bir hafta, yani sürekli gidip geleceksiniz, ekleyeceksiniz, çıkaracaksınız, üstleneceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz ki bak, ben bir haftadır aynı şekilde bu karar, yani demek ki ben bu kararın doğru olduğunu hakikaten algıladım. Hakikaten onu mantığımla onayladım ve sadece mantığınızla değil, hissetmeniz de çok önemli. Çünkü bir kararı alırken beyninizle kalbiniz arasındaki şeyin açık olması gerekiyor. Açık olursa, yani hem kalbiniz hem beyniniz birbiriyle komünikasyon kuruyor. Eğer ben bunu yaparsam, ne hissettiğiniz çok önemli. Ama sadece hislerinizle hareket ederseniz mantıksız bir karar da olabilir. Onun için kalple beynin her zaman konuşabilmesi ve o şakraların her zaman açık olabilmesi çok önemlidir. Ve onu, eğer o karar doğru bir kararsa, zaten siz bütün vücudunuzda sıcacık bir oksitoksinin verdiği bir mutluluk hissedeceksiniz, bir rahatlık hissedeceksiniz ve bunu hissettiğiniz anda zaten o kararın doğru olduğuna, ama hemen değil, ama bu her gün aynı şeyleri hissederseniz demek ki o karar doğru bir karardır. Evet, fakat o kararı acele vermeyeceksiniz, hemen vermeyeceksiniz. Özellikle bu karar eş seçimindeyse, bu karar finansalsa, bu karar tabii ki eğer hangi zamanda neyi nerede yapacağınız bir işle ilgiliyse, yani önemli bir kararsa hemen vermemeniz gerekiyor. Ama yani diğer kararlar da vardır. Evet, yani ben bir kafede kurabiye mi yiyeyim, yoksa efendim tavuk göğsü mü yiyeyim? O tabii ki hemen vereceğiniz kararlardır. Tabii ki hemen o anda sizi mutlu edebilecek bir karardır. Fakat ben ciddi kararlardan bahsediyorum. Ve o kararların bir hafta aynı şekilde, eğer her gün aynı hissediyorsanız ve kalbinizle beyniniz arasındaki kanallar açıksa ve onu onaylıyorsa, demek ki o karar sizin için doğru karardır. Ve bunu, bu kararı ilgilendiren kişilerle de paylaşmanız, konuşmanız çok önemli. Evet, yine bir şarkı arasına geldik. Evet, programımız yumuşak bir şekilde devam ediyor. Yani diğer günlere değişik, ben bugün öyle hissediyorum belki. Evet, Deniz Seki'den geliyor. Çok güzel bir şarkı.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Neşe Sözen'le sizinle bugün çok güzel bir şekilde devam ediyor. Evet, Deniz Zeki ile hayattan korkmuyorum diyor. Evet, kararlarımızı verirken tabii ki yanlış kararlar da alacağız. Bunlar gayet normal, korkmamak gerekiyor. Peki son programımızı bitirmeden önce biraz önce de söylediğim gibi tekrar yinelemek istiyorum. Sizlere Allah'a ısmarladık demeden önce. Bir kararın doğru olup olmadığını anlamak, genellikle sonucun mükemmel olmasından ziyade kararın alınış süreci ve uzun vadeli etkileriyle ilgilidir. Bir kararın sizin için doğru olduğunu gösteren temel işaretlerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Örneğin, eğer iç huzuru ve zihinsel netliğiniz varsa, doğru karar zorluklar getirse bile içsel bir rahatlama hissi verir insana. Sürekli kendinizi ikna etmeye çalışmıyorsanız, belirsizliğe rağmen gerekeni yaptım diyebiliyorsanız, bu güçlü bir işarettir diye düşünüyorum. Değerlerinizle uyuşuyor mu verdiğiniz karar? Kararınız kişisel değerlerinizle, dürüstlük, özgürlük, aile, adalet, eğer bunlar içerisinde bir yani çelişki doğurmuyorsa, kısa vadede kayıp yaşatsa bile öz saygınızı korumanızı sağlar. Yani kendi öz saygınızdan, değerlerinizden ödün vermediyseniz ve bunu kendi içinizde, iliklerinizde hissediyorsanız demek ki yani doğru yoldasınız demektir. Sorumluluk alabilme halinde misiniz? Kararın getireceği olumsuz sonuçları ve riskleri bilmenize rağmen tüm sonuçları üstlenmeye hazırım diyebiliyorsanız o karar olgunlaşmış ve doğru bir karardır demektir. Çünkü demek ki bu siz kendi mantığınıza bunu onaylamışsınız, kendi kalbinize bunu hissetmişsiniz ve kalple mantık konuşmuştur ve siz rahatsınız. Doğru kararlar sizi konfor alanınızın dışına çıkarsa bile uzun vadede büyütür. Yanlış kararlar ise genellikle aynı döngüde sıkışıp kalmışlık hissi yaratır. Eğer aldığınız kararlardan dolayı ne kadar zor olsa bile büyüdüğünüzü, geliştiğinizi, olgunlaştığınızı hissediyorsanız demek ki o karar doğru bir karardır. Zaman geçtikçe pişmanlık yerini kabullenişe veya memnuniyete bırakıyorsa karar doğru yoldadır. Yanlış kararların yarattığı huzursuzluk ise zamanla azalmak yerine şekil değiştirerek devam ediyor iç huzursuzluğu olarak. Umarım kafanızdaki düşünceleri netleştirdik ve tabii ki sizlere karar verme hakkında küçük de olsa tiyolar verdik diye düşünüyorum. Umarım programımızı sevdiniz. Umarım tabii ki bu akşam çok güzel bir gece olur. Sevdiklerinizle beraber olun, sevgiyle kalın ve çok güzel bir hafta geçirin. Gelecek çarşamba tekrardan Kıbrıs diasporası da buluşmak üzere diyelim. Neşe Sözen'le bugün Kıbrıs diasporasında gelecek hafta 26 Ağustos çarşamba günü saat 6 Sydney saati, saat 11 Kuzey Kıbrıs saati. Evet, çok özel bir misafirimiz olacak. Evet, sizlerle tekrardan beraber olmanın heyecanını yaşıyoruz şu anda. Evet, son olarak evet ekranımıza veyahut da şeyimize, radyomuza Sezen Aksu

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: 98.5 2000 FM.
1: Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim dokunmaz olursa eğer, bil ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün, bil ki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. İki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasın asıl. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

eden yollar üşüyor. Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Muslatı yakın eden yollar üşüyor.

gözlerini boyama bugün. Bütün gölgeler akşam oluyor. Üşüyor yaprak, dallar üşüyor. Savrulup yırtılan rüzgar üşüyor.

Çok yırtılan rüzgar üşüyor. Oysa ben senden neler neler isterdim. Senli sevdalarda doğmak isterdim.